günü didişim. Gerekam geller. Bükevne ve dozeda. Van dozada berledin. Zilan. Eri zilan.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sorun dera min.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap.

Ersin'e, diye Ersin'e, hoş diye Ersin'e, var içe mani kanyam, şimdi de kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme, bir tere bir tere, mami mamur et çama. Bakın ya dedin abi şaret edes, daha bu şüme dedi desim aciliz, şüme desim aci orin. Nedi şeyleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmanca, yeke acemi yeke. Ezan-ı sülası bir açımın ucam yandan ciddi tırken mi diyeke, benzer abi çabı gülle bismi teyli çepil, bir ece porkeşe nam kandile. Gerdan der ajuta kondar yan tabi chartili abdin sen aşka faiz ve vermer tarat der bazı adı bir gemine de sen havi dina varış gülya. Mesel kula tavan dedi kim rami şanı gilde ve leve şekerin yana ve ahmedi ile tarzı ile hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdan ekhab khab ke ber buhara le kerem kim gel ya van oldu no çıka varın. Mesel ve tarz tarz bağır rakot yer şemen akhiyalı khamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Ahle,

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret et elya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çen

0: rouge, je vois rouge. Non, non, non.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule plaza akım kapıca iki akısisi. Bela kadar hapı çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirivani ma abcay. Halisi bu gahu gahu.
0: La ya çirivila. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta zhukha. Şuf şlon.

Eren Azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kametji reyhana hafif, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kametji reyhana kraç, vey ren azim, malem harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, vey ren azim, malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, vey ren azim, malem harap.

Yasını diyesin, hoş diyesin, vali çemani kan yapışın da kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme bitir, bitir, bami babur çama. Bakın ya dedin abi şaret edesin, az kuşum edin, desin, az yedin, cüme desin, az yorin. Ne dişi ezleri, bir sene reklam rüzgün, yeke kurmaca, yeke acıma, yeke. Ezabı sülası bir açımın ucam, yakaş yedi, tırken mi diyeke, benzer abi çabı, gül abris mi teyli, çapıl bir ece, porkeşe, nam kandile. Gerdemler acı otak kondurayan tabi çartil yapıldı mı sen aşka faizli bir bemir atarıp derdir bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi böyle ve şekerin yanına ve Ahmet yeni terzi edi hakimi. Şemre edi arabi halukat dedi gerdin ey kıp kıp geber kuhara le kerem kim geli yaban oldu no çıka vurun. Mesil ve teriz utarız bağır rakot yer şemine hiyalı kımakin rıge vay del. Vay del vay del vay del. Ahle,

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve dere imane bavete me gelo ve esmin emine de zekhavi de nava resul ya. Mesela kudat tavan dedikim ramişane gildi me gülü ya nave muhammedi ve

Den o denbeş, huner o hunermend, helbest o helbestevan. Dengê Qamişlo guhdar bikin. Dengê Qamişlo radyokseriya internet, hêviya me bikin.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Can ve zedaketim seri bir cuva diyaran. Ve zed bi ser kela dili xude mijur bum.